lora tatang. Azabe lora tatang. Ayana basa or kata. Antorong angu. Azonga antorong angu. Altana basa zumazida domo. Tamambasa zumanglisran. On a kaye kabri. On a kaye tebe. On a kaye kabri. On a kaye moter. Ay aradi kaye moter. On a kaye tebe. On a kaye leri.